Enyumu ye kasachira odie. Tie tenahodi ne tie enyumu ne munsem ate.